senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır.
3: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
4: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
3: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
5: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
3: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
6: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
3: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
7: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
3: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
8: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
3: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

cansızın içini açtın yapma dedim yaptın gönül gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı sana böylesi yasaktı yapma dedim

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
1: Gelsene oğlum. Gelsene. Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
2: Önünde çizgileri görüyor musun?
1: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
1: Hadi ya.
3: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
3: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Radyo Doğubayazıt. Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek, su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak, topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım, yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Olmazsa da olur,
1: olmazsa da olur. Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
2: En iyi Türkçe müzik. Kürtçe müziğin en iyi ve en yenileri.

0: Daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
2: Güneşin doğduğu yerden yükselen ses. Radyo Doğu Bayazıt.

Aşkım iki günlük iptilalar. Hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var. Bir şair yahut bir hükümdar gibi.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyaz, ne fayda. Bir hayna yaş dökesin, kadrin bilmez, ne fayda. Bir hayna yaş dökesin, kadrin bilmez, ne fayda.

neler geldi garip başıma. Radyo Doğu Payası.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken... Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Radyo Aktif Show.
2: Herkese merhabalar, günaydın an itibariyle yayındayız, hoş geldiniz. Yeni bir güne merhaba diyoruz, haftanın ikinci iş gününde, salı günündeyiz. Saatlerimiz 10, günlerden salı ve karanlık havanın bir böyle hava kapanıyor, açılıyor ama sanırım yağmur geliyor inşallah.
3: Ne söyledim sana, ne söyledim ki, vurdum kapıyı gitti.
2: Kimler var görelim lütfen. Ben daha gelmeden bir sürü insan gelmiş. Ne güzel de etmiş.

0472-312-3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da da varız. Instagram Radyo Doğu Beyazıt yazarsanız bize ulaşabilir ve oradan hem takibi alabilir hem de yazabilirsiniz. Efendim Doğu Beyazıt Ticaret Odası'nda seçimli

Neler olacak az kaldı ama sanırım bayağı aday var, bayağı rakipler güçlü görünüyor. Sizce en güçlü aday kim? Bu işin içinde olanlar, esnaflar sizden bekliyoruz. Bakalım ne diyeceksiniz?

Efendim uzmanlar uyarıyor, kredi kartlarınızı, eski kredi kartlarınızı ikiye bölüp atmayın diyor. Sağlığınız için de çevre için de faydalı değilmiş, bilginiz olsun. Ona göre dikkat edin, iyi bir şey değil, öyle söylüyorlar. Kredi kartınızı kesip atmayın, sağlığınız için de iyi değil diyorlar. Hadi bakalım biz de bunu paylaşalım.

Efendim devam edelim. Petrol fiyatları maalesef artmaya devam ediyor ve bu fiyatlar böyle giderse valla işlerimiz zor. Amerika-İran gerginliğinin devam etmesi sebebiyle böyle. Ve Perşembe günü 12 lira benzine zam geliyormuş. 12 lira inanılmaz. Bakalım ne olacak. Merhabalar, günaydın. Şimdi sizin programı dinlemeye başladım diyor Hatice Kaya. Siz gelmeden önce çıkan şarkı ne güzel diyor, söylüyor. Ya Rabbim, duy sesimi, anlamıyorlar çaresizliğimi. Ya Rabbim, el ver. Ama diyor Allah'ın gücüne gitmesin de o da yardım etmiyor demiş. Peki Hatice Hanım, biraz dolusunuz, dolu dolu, dolu dizgin. Bu nasıl bir şarkı ya? İlahi mi çaldı benden önce? Bir bakayım. Valla ilahi mi girdi, ne oldu? Ha, Mustafa Ceceli limon çiçekleri giymiş. İlahi sandım. güzel. Valla ya ne bileyim, bir şey diyemiyorum be Hatice Hanım. Günan Hanım, Güner Hanım burada, Ramazan Bey burada, Sevda Hanım burada, Elif Hanım burada, Necla ablamız burada, Rojda Hanım burada, ondan sonra Bengü Hanım burada, Cahide Hanım burada, Dilan Hanım burada. Tabii her iki dincimize, Dilan Hanım ve Cahide Hanım'a bir soracağız. Burada mısınız hanımlar? Instagram tarafında Hatice Hanım ve Yaren Hanım'ı da görüyoruz. Hoş gelmişler diyelim.

burada, Cahidanım burada. Ondan sonra Abdülkadir Bey de burada. Hoş gelmişler. Hatice Hanım hoş geldiniz. Bir Hatice Hanım daha burada. İki tane Hatice Hanım oldu.

Rıdvan Bey diyor ki ben de buradayım ama keşke olmasaydı. Bugün ne olmuş Allah rızası için? Herkes niye böyle ya? Niye böyle herkes? Ne oldu size? Kim tavuğunuza kış dedi ya? Ne oldu Allah aşkına? Niye herkes böyle? Buradayım ama diyor keşke burada olmasaydım. Olmasaydım diyor. Pardon yanlış okudum. Keşke diyor olmasam diyor. Ne oldu ya? Ne oldu Allah aşkına? Bakayım ismini belki okumamı istemez çünkü bazıları ismini istemiyor. Ben buradayım diyor. Kızını okuluna gönderen dinicimiz isminizi okuyabilir miyiz? Bazıları okumuyor da sizi hatırlayamadım. Bir dinicimiz vardı sizin. İsmini yazmış tamam. Filiz Kandemir kızını okula göndermiş. Okula yolladım sizi dinliyorum. Hem de evi işlerini yapıyorum demiş. Ben de buradayım demiş. Filiz Kandemir'e bir alkış gönderelim mi? Helal olsun valla Filiz Hanım. Daha bazıları uyuyor yani. Ama bir şey söyleyeyim az önce bir şey itiraf edeceğim. Belki yetkililer de duyar iyi bir şey değil ama vallahi bir 15 dakika falan böyle gözümü kapattım. Allah affetsin burada secde var. Onun üzerine de kafamı koydum. Bir uyudum valla. Güzeldi ama ya. İtiraf ediyorum uyudum iş yerinde. İnşallah kimse bir şey demez. Ben de unuttum bu masal perisini ben ne günler.

Abi poğaça ye ye midem yanıyor. Allah burayı okumayacağım. Allah aşkına niye o zaman yemeyin? Niye adamlara beddua ediyorsunuz? Yemeyin poğaçayı efendim. Adama niye beddua ediyor? Yemeyin, poğaça böyledir. Poğaça insanın midesini yakar. Allah yarabbim.

0: Mazlum Bey, saat 6'dan beri ayaktayım ama hiçbir şey yapmadım diyor. Sadece öyle oturuyorum, böm böm bakıyorum duvara. İlginç bir şey. Yaren Hanım günaydın demiş. Günaydın diyelim. Günaydın herkese.
1: Hiç düşünmedim ki gerisini bulamazsın benden delisini ya. Bu dünya de alev alsın, ben de unuttum bu masal.
0: Mazlum abi sesin güzelmiş diyor. Yok ya vallahi güzel diyor. Şarkıya eşlik ediyor mu öyle görünüyor. Hele bir tek söylesem o zaman görürsünüz güzel olup olmadığını.

0: Bakalım başka.
1: Bir ara gidelim, aradan sonra buradayız. Çok konuştuk, çok muhabbet ettik. 10 dakikadır yayındayız. Bence bir ara zamanı geldi bile. Radyomuzun ablası, ablaların ablası, radyoların tek ablası, radyomuzun ablası da gelmiş. Hoş gelmiş diyelim.
2: Varım bir gün beni sormasan bir adımın sebebim olur dönersin tüm hatıralarımı.
1: Sizin bir alaycı tavrınız var ama tam çözemedim diyor. Nasıl yani, anlamadım.
2: Dağlarını unuttum geri gel.
1: Hasan Bey nasıl anlattın?

olsun hatalı. Abim Koç burcu musun yoksa ikizler misin diyor. Bilmiyorum, bir bakalım. Ne fark eder ki, boş. Yalan söylüyor ya astrologlar. Güya 2026 yılı benim yılımdı ya. Yalancı astrologlar ya. Vallahi yemin ederim ya. 2026 yılı benim yılımdım ama tamam, benim yılım ama nasıl bir yıl ben anlatmayayım bence, boş ver. Devam.

0: şarkılar karıştı. Özür dilerim. Hemen düzeltmem lazım. Hangi şarkı girecek ilk önce? Koma Hemdem girecek sonra. Evet, doğru. Yok ya, öyle değil. Valla bizim şeylerde bir sorun var. Dur. Allah'ım yarabbim ya. Nasıl yapacağız? Nasıl yapalım? Bakayım. Şimdi. Çok saçma olmuş. Yemin ederim. Hepsi birbirine girmiş. Peki. O zaman şöyle yaparsak bir nevi çözmüş oluruz. Tamam. Şimdi ilk önce Koma Hemdem geliyor efendim. Sonra Emre Fel gelecek. Aynen öyle. Şimdi oldu işte bak. Peki. Efendim. Neredeyiz? Dilan Hanım'a bakalım. Dilan Hanım ne demiş? Yanlışlıkla. Bugün ne oluyor ya? Allah'ım yarabbim. Dur şunu şey yapalım. Bu arada Hakan Bey diyor ki merhaba Mazlum Bey diyor. Siz hangi adaya oy vereceksiniz diyor o şeyde. Ticaret Odası Başkanlığı'nda. Ben oy kullanamam. Ben şirket sahibi değilim. Kullansam da kullanmam ya. Hiçbirini tanımıyorum yani açıkçası. Şey gibi. Ben mesela seçimlerde oy kullanmıyorum genelde. Kimsenin günahına ortak olmak istemem. Yani niye biliyor musunuz? Çünkü ya bu adam mesela diyelim ki seçilse, yanlış bir şey yapsa ben de sorumlusu oluyorum. Anladınız mı? Neyse, o konular biraz çetrefilli konular. Devam edelim. Günaydın Mazlum Bey. İyi yayınlar. Dilan ben. Nasılsınız? İyisiniz umarım diyor. Umarım iyiyimdir Dilan Hanım. Siz nasılsınız bu arada? Rica etsem diyor sizden diyor Koma Hemdem'den Dinalım şarkısını yengem Cahide'ye, canım komşularım Bahar ve de Esra'ya gelsin diyor. Şimdiden çok teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz efendim. O zaman ilk şarkı size geliyor. Komşularınıza ondan sonra başka Cahide Hanım'a geliyor. Cahide Hanım bugün yine şanslısınız. Vallahi sizin şarkınız geldi ama şansınızı elinizden aldım. İşte öyle bazen oluyor yani. Şanslı oluyorsunuz. Biri geliyor onu elinizden alabiliyor. İşte o ben oldum bugün. Ama ne güzel şarkı seçmiş ya Dilan Hanım. Vallahi tam bu yağmurlu gibi görünen ama yağmurun yağmadığı havalarda iyi gider.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu.

Evet, devam edelim. Radyomuzun ablası buradayım oğlum, ben de buradayım diyor. Bir de Necla ablamız da burada, o da oğlum diyor. Hoş geldin benim güzel oğlum diyor. Yusuf Hartputlu'dan Lele şarkısını istiyorum. Sevenlerime, bizi dinleyen arkadaşlara, radyomuzun ablasına, özellikle oğluma da gelsin diyor. Sağ olsun, teşekkür ederim. Ya şey merak ediyorum. Mesela her iki dinleyicimizin ses kaydını da aynı anda dinleyince şunu fark ettim. Her ikisinin de vallahi Türkçesi çok güzel ya. Çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Nasıl bunu yapıyorlar bilmiyorum ama vallahi benden bile daha iyi konuştuklarını söyleyebilirim. Onu söyleyeyim yani bu arada. Şöyle bakalım. Yusuf Harputlu'dan Lele Çevreşam'ın diye bir şarkısı varmış ama acaba onu mu istiyor Necla ablamız? Onu tam bir tane de Lele var. Ha, tamam, bunu istiyor o zaman. Peki, bunu da listeye aldık, geliyor diye söylemiş olalım. Evet, radyomuzun ablasına da göndereceğiz. Yeni şarkıyı dinlemeden önce bir bakalım. Şarkının sahibi Cahide Hanım ne demiş bizlere? Peki, şöyle bakalım. Neler demişsiniz?

0: Cahide Hanım günaydın, Mazlum Bey hayırlı sabahlar demiş. Teşekkürler, günaydın. Nasılsınız, iyi misinizdir? Şey, iyisinizdir inşallah diyor. İyisiniz Cahide Hanım. Mazlum Bey diyor, sizden diyor Emre Fel'den Bir Güldün şarkısını canım arkadaşım Dilan'a, yengem Naime'ye, Leyla arkadaşıma ve kızlarıma istiyorum, çalarsanız çok sevinirim demişsiniz. Çalarız elbette. Ondan sonra bakalım, şimdiden teşekkür ediyorum, kolay gelsin demişsiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Ve bir mesaj daha, buradayım. Evet. Buradayım hocam, okul yıllarına gittik. Mazlum Bey diyor, vallahi öyle, eskiden ne güzel. Eskiden bizim şeyde sınıfta biz gelmeyen arkadaşımızın yerine buradayım diye sesimizi değiştirip söylüyorduk. Bazen tutuyordu yani. Yine şans benden yana bugün, Mazlum Bey demiş. Benim şarkım geldi gene, ama ben izin vermedim işte bu sefer. Şansınızı engelledik Cahide Hanım. Peki, hoş geldiniz yeni gelenler. Zilan Hanım hoş geldiniz ya. Zilan Hanım da bu aralar bizi hiç dinlemiyor bence. Kaçıyor. Başka radyolar dinliyor duyduğum kadarıyla. Şaka bir yana, hoş gelmiş. Ondan sonra başka var mı? Başka yok. Şimdilik bir ara, ara zamanı aradan sonra geliyoruz ve devam ediyoruz.
1: Sizin için bu manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Devam edelim. Bakalım. Saatlerimiz 10.27'yi gösteriyor. İki mesajı daha okuyalım. Araya gidelim. Bengü Hanım günaydın. Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar dilemiş. Sağ olun. Nasılsınız demiş. İyiyiz. Rica etsem İmera'dan vazgeçtim parçasını listenize ekler misiniz diyor. Ekleriz. Ekledik bile. Size ve tüm dinleyenlere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonra başka. Bir de Zilan'dan okuyalım. İki tane Zilan var bu arada aramızda. Günaydın Mazlum abi diyor. Hava yağmurlu. Güzel bir yağmur yüreklim şarkısı istiyorum demiş. Çalarsan sevinirim Mazlum abi demiş. Peki geliyor şarkı. Valla burada da yağmuru bekliyoruz ama bekleye bekleye bir hal olduk. Daha öyle bir şey gelmedi bize. Belki bize de uğrar, bekliyoruz yağmuru, yağmura sesleniyoruz, bize de uğrarsa seviniriz.

Evet, devam ediyoruz. Bakalım sırayla neler demişsiniz bize. Zilan Hanım diyor ki, Mazlum Bey diyor, şöyle, merhaba Mazlum Bey, ne habersiniz demiş. İyiyiz umarım, siz de iyisiniz. Mem Ararat'tan Tırsonek şarkısını çalar mısınız benim için diyor. Çalarız, geliyor birazdan. Ondan sonra diyor ki, hoş buldum Mazlum Bey demiş. Cansınız valla demiş, çok yoğunum bu aralar, ondan yokum şu an, bile çalışıyorum demiş, gizli dinliyorum. Evet, gizli dinleyicimiz Zilan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ondan sonra şarkınız geliyor. Rojda Hanım, günaydın, hayırlı günler Mazlum abi demiş, günaydın. Hiray Zerdüş'ten İçime Sevda Kaçar şarkısını ablam Aynur'a, rapperin ablama, kız kardeşim bakayım Şarya ve Tuğba'ya gelsin diyor. Peki, gelsin bakalım, hemen çalacağız. Evet, bakalım. Merhabalar, günaydın Mazlum Bey, nasılsınız? Sizden Sezen Aksu'dan Aman Aman diye bir şarkı varmış galiba. Bu parçayı istiyorum demiş. Şu an dinleyen bakalım Biricik Dilan komşuma gelsin demiş. Bahar Hanım. Evet. Bazen gözükmüyor demişsiniz. Aynen, maalesef görünmüyor. O yüzden şu an, ama yine sıkıntı var da iyi ki yazmışsınız. Görebildim. Teşekkür ediyorum bu arada. Şimdi neredeyiz bakalım. Bu arada Osman Bal da bizi dinliyor. Ona da selamlar olsun. Kolaylıklar diliyoruz ve Hiray Zerdüş ile devam ediyoruz. İçime Sevda Kaçar diyelim. Evet, devam edelim.

Devam edelim. Birkaç mesaj okuyalım. Osman Bal kızı için şarkı istiyor. Bakayım. Maalesef Hamacı'nın o şarkısı bizde yok. Şey demiş. Selam Mazlum Bey demiş. Kızım için diyor Gulam'ın şarkısını istiyorum demiş. Başka şarkı isterse seve seve yardımcı olurum ama maalesef o şarkı bizde yok yani ne yazık ki. Elif Hanım'a geldik. Elif Hanım diyor ki günaydınlar Mazlum Bey demiş. Günaydın diyelim. Keyifli yayınlar diliyorum demiş. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün de umudum devam ediyor demiş. Bol yağmurlu, bol gök gürültülü bir gün diyor. Olması dileğiyle diyor. İşte olmaz biraz zor görünüyor. İnşallah demiş. Bugün sizden diyor Turan Şengül'den bakayım. Gelemem şarkısını istiyorum demiş. Gönderelim o halde. Şimdiden teşekkür ederim diyor. Sağlıcakla kalın diyor. Sizler de öyle. Teşekkürler. Bakayım Osman Bal ne demiş? Osman Bal diyor ki bize açıyorum. Diyor ki sen gönder bir tane diyor. Tamam o zaman şöyle yapalım. Bence bu şarkı güzel. Bu şarkıyı gönderelim. Bir de bir tane daha göndereceğim. Bol bol şarkı göndereyim sizlere. Bir de ne göndereceğiz? 84 Yağmur Yürekli'm. İkisini de göndermiş olalım. Peki Turan Şengül şimdi sizlerle.

Devam edelim kaldığımız yerden. Şöyle Sevda Hanım'a geldik. Sevda Hanım ne demiş? Bakayım. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Ondan sonra diyor ki bugün güzel şarkıları, bugünün güzel şarkılarını Ferhat'ıma istiyorum demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Peki biz teşekkür ediyoruz. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Saatler 10.45'i gösterdi bile. Bir dinleyicimiz üst üste mesaj gönderiyor. Efendim üst üste mesaj göndermeyin. Bekleyin, sıranızı bekleyin. Sıranız gelince okuyacağım zaten. Biraz sabırlı olmak lazım yani. Sabırsızlıkla bir yere gidemezsiniz. Evet, günaydın Mazlum Bey diyen Abdülkadir Bey, günaydın size de, bu şarkıyı size de gönderiyoruz. Sabırsızlık konusunda benle yarışmayın. Şu an belki de bu yayındaki en sabırsız kişi ben olabilirim. Çok bana sabırsızlıkla gelmeyin. İyi bir şey değil bir de sabırsızlık yani. Bizzat deneyimliyorum.

0: Güner Hanım günaydın. Azub edebiş. Bu Mustafa Ceceli şarkısında ben de çok duygulandım. Hatice Hanım bir şeyler yazmış da o da katılıyormuş. Ve çok stresli bir an yaşadığında dolu olduğunu, şarkının onu da yakaladığını fark etmiş. İlginç.
1: Ben duyumu duyarsın. Şaşırma. Biliyorum bu dertte vereceğimi. Biliyorum Leli, biliyorum. Biliyorum Leli, biliyorum.
0: Denk gelmiş ama demek ki bazı insanları etkilemiş şarkı. Delila Dilan, Delil Dilan'dan Esmer Vare Vare şarkısını istiyorum demiş. Geliyor birazdan, onu da listeye aldık diye söylemiş olalım. Başka? Şimdilik böyle. Peki Zilan için bir bakalım. Bir şey daha yazmıştı. Onu da bakalım. Sonra araya gideceğiz. Peki. Bakayım. Ne demiş bakalım. Diyor ki biz burada üşüyoruz abi, sen diyorsun burada yağmur, hava daha da soğuk diyor. Kombiyi açacağım, o kadar da soğuk diyor yani. O kadar da soğuk değil, anlamadım ki. Kombi açacağım da o kadar da soğuk değil. Yani hem soğuk hem soğuk değil anladığım kadarıyla. Ama bizde de soğuk var da sadece soğuk var yani. Yağmur da yok. Mesela biz de sabah akşamları üşüyoruz burada yani. Ama gündüzleri de yağmur yok. Ne gece var ne gündüz. Kesin biz daha doğrusu ben istedim diye yağmazlar. Onu da söyleyeyim de yani genelde öyle oluyor.

İsmini vermek istemeyen Ferhat Akkuş'a şarkı isteyen dinleyicimiz. Burada mısınız efendim? Bir soralım. İsmini vermek istemeyen ama Ferhat Akkuş'a şarkı gönderen hanımefendi. Burada mısınız? Bir görelim, ondan sonra mesajınızı okuyacağım. Bakalım başka. Hatice Hanım'a geldik.

Günaydın Mazlum Bey, buradayız. İyi yayınlar diliyorum, dilerim demişsiniz. Sağ olun Hatice Hanım, teşekkürler diyelim. Evet, buradaymış dinleyicimiz. O zaman okuyalım. Mesajınızı, sonra şarkınız da varsa onu da çalacağız. Hemen bakalım, açıyoruz. Mesajınızı açılıyor, mesajınız açılıyor ve açıldı. Diyor ki, merhabalar, hayırlı yayınlar, teşekkür ederim. İsmimi vermek istemiyorum demiş. Cezaevinde tutuklu olan sevdiğime Ferhat Akkuş'a Erdal Güney'den Saklımdasın parçasını armağan etmek istiyorum demiş. Onu çok seviyor ve de bekleyeceğim onu demiş. Biz de buradan okumuş olduğu. Peki Zilan Hanım istedi, bizler çalıyoruz. Dikkat ettiniz mi? Her iki Zilan dinleyicimizin de şarkıları yan yana denk gelmiş. Bu tesadüf müdür bilmiyorum. Ben yapmadım vallahi. Wait.

Evet, Ramazan Bey sorumuza cevap vermiş. Kendisi de hani çalıştığı için oradan bilgiye hakimdir diye düşünüyoruz. Diyor ki günaydın Mazlum Bey, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar demiş. Bence diyor birincisi Cemalcan Ticaret Odası'nda, ikincisi de Kamuran Temtek diye düşünüyorum diyor. Vallahi Ramazan Bey bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok paylaşım oluyor. Mesela bakıyorum hiç Kamuran Bey'in ismini bile görmedim ya. Pek kimse paylaşmıyor yani. Nedense bilmiyorum ama garip. İkinci olur mu bilmiyorum yani vallahi. Ama ben de şeye bakıyorum mesela şey ne derler? Listelere falan bakıyorum. Cemalcan evet aday rakip de güçlü ama yine kazanma ihtimali var.

da bir de bu kimdi ya, Ercan Yeni Gün galiba, evet, o da biraz güçlü görünüyor ama bilmiyorum valla, ben de bekliyorum, göreceğiz efendim, göreceğiz, hep beraber göreceğiz. Bakalım gerçekten kim kazanacak, merak ediyoruz. Bize bir faydası olur mu yani halk olarak, bilmiyorum, inşallah olur. Bugüne kadar olmadıysa, bu saatten sonra olmasa da çok beklenmez ama bekleyeceğiz, göreceğiz. Efendim yanlış şarkı seçilmiş. Heh, onu düzeltelim. Şimdi oldu. Tamam. Peki hemen devam edelim. Ramazan Bey'in mesajının devamında neler var hemen bakalım. Zerrin Özer'den Dünya Tatlısı şarkısını istiyor. Eğer yoksa Barış Manço'dan Bal Böceği parçasını istiyorum demiş. Size ve tüm sizi dinleyen herkese gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Sağ olun Ramazan Bey. Diyor ki Mazlum Bey diyor, geçen gün Doğu Bayazıt Haber diyor Instagram'da paylaşmıştı. Meşhur Doğu Bayazıtlı Metin var ya diyor. Metin Bey diyor diş hastanesinin orada diyor hep önünde diyor. Evet bazen diyor erkeklere bazen de kadınlara dua, beddua eden. Evet onu hatırlıyorum, onu biliyorum. Adayı yapmışlardı diyor. Siz ona oy verin diyor. Benim oyum yok işte Ramazan Bey. Ancak biz Metin'e oy veririz valla. Bizim hiçbir yerde oyumuz yok. Oy vermem de yani zaten. Siz ona oy verin diyor. Bence çünkü diyor onun hiçbir günahı yok. Saf biri diyor. Öyle valla, doğru söylüyorsunuz. Ama insanlar dalga geçiyor. Ben de ona üzülüyorum ya. Ya ulan adam kendi haline biri ya. Siz ne gerek var da gidip ankette bir de onu da şey yapıyorsunuz. Anket mi yapmışlar Ramazan Bey? Tam anlamadım ama öyle yaptıysa, kim yaptıysa ayıp etti valla. Ya size ne kardeşim? Adamı niye şey dilinize doluyorsunuz? Evet Bahar Hanım Sezen Aksu'dan bir şarkı istemişti ama bu şarkı çıktı. Son Bakış şarkısı çıktı. Umarım doğrudur. Dinleyelim sonra devam.

devam edelim. Adem Bayar'a teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğini ve video paylaştığını görüyorum. Saatlerimiz 11.10 oldu bile. Başka şöyle bakalım. Biri bizi hikayesinde paylaşmış. Kim ya, bakayım. Kim o bizi hikayesinde paylaşan? Hemen bakalım. Melike Hanım'mış. Melike Hanım bizi gizli gizli dinliyor. hikayenize bakacağım Melike Hanım. Teşekkür ediyoruz. Başka şöyle bakalım. Saat 11.11 oldu. Evet, beklenen an geldi. Saat 11.11. Kim var saat 11.11'i bekleyen? Varsa Allah aşkına onları da saat 11.11'i gönderelim. Mazlum Bey merhaba. Rica etsem diyor Kıvırcık Ali'den bir selam sal. Çalar mısınız? Teşekkürler diyor. Zinit Hanım şarkının ismini bile kısaltmış. Bir SLM sal diyor. Teşekkür ederim. Bir bakayım varsa. Var ki benim bildiğim kadarıyla göndeririz. Ondan sonra başka bir şey var mı? Var tabii ki. Çok var hem de, ama biz bir araya gidelim. Aradan sonra ancak devam edebiliriz bence. Peki. Evet. Hemen devam. Sonra buradayız.

Valla Dilan Hanım'ın istediği şarkıyı paylaşmış Melike Hanım arabada giderken böyle onu izlerken böyle şarkıyla bir bütünleşmiş biliyor musunuz? Gerçekten güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz Melike Hanım'a videosundan dolayı. Evet bakalım başka neler var neler başka bakalım. Bu arada veda zamanımız da yaklaşıyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama ben yeni fark ettim. Az kalmış bitmesine. Abi hiç kimseyi yayına almıyorsun. Hep kendin konuşuyorsun. Allah aşkına öyle demeyin. Ben kaç kere dedim yayına gelmek isteyen var mı diye. Kimse gelmiyor. Ben ne yapayım? Yayına gelmek isteyen varsa gelsin. Hatta siz gelin de göreyim o zaman. Bakayım ben mi tek konuşuyorum yoksa konuşmak isteyenleri alıyor muyuz? Evet, dertleşmek isteyen, derdim var benim diyen varsa gelsin. Derdini al da gel köşemizde. Bekliyoruz. Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar Mazlum Bey. Telefon numarasının sonu 46 olan dinleyicimiz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Ben sizden diyor. Yıldız Tilbe'den herhangi bir şarkısını istiyorum demiş. Size ve kızlarıma gelsin demiş. Onları çok özledim demiş. Üniversiteye gittiler diyor. Bence çağırın gelsinler ya boşver üniversite vallahi biz okuduk da ne oldu inanın çağırın gelsin evde otursunlar ailesiyle birlikte zaman geçirsinler. Allah diyor yollarını şanslarını iyi insanlarla karşılaştırsın diyor. İnşallah onları çok seviyorum demiş. İnşallah diyelim. Bu hayatta en önemlisi ben size söyleyeyim iyi insanlara denk gelmektir. İyi insanlara denk geldi mi vallahi şansı da oluyor. Yolu da açık oluyor, bahtı da açık oluyor. Ama kötü insanlara denk gelirse hiçbir şey değişmez. Ben size açık ve net söyleyeyim. Siz hep dua edin inşallah iyi insanlara denk gelsin diye. Başka? Şimdilik böyle bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Biz de bakalım dinleyicimiz için acaba hangi Yıldız Tilbe şarkısını seçebiliriz? Ona bakacağız. Hadi bakalım. Güzel bir şey aklımda ama bulabilirsem tabii.

Devam edelim. Saatleri ilerliyor ve vaktimiz daraldığı gibi bir de listemizde de doluluk oranı arttı. Sanırım bazı şarkıları çalmayacağız, öyle görünüyor. Hemen neredeyiz bakalım. O zaman Didem Hanım'ın mesajını okuyalım. Sonra bir araya gideceğiz. Aradan sonra da radyomuzun ablasının mesajını okuyacağız. Şimdi Yıldız Sibe'den güzel bir şarkı listeye aldım. Bu arada geliyor. Didem Hanım iyi yayınlar demiş. Ceylan'ın Hazalım şarkısını istiyorum demiş. Sizlere de gelsin. Sağ olun Didem Hanım. Vallahi iyi geldiniz ama biraz geç oldu. O kadar bunalıma girdik şarkılardan. İyi gelecek yani şarkı. Peki, ismini vermek istemeyen o dinleyicimiz burada mısınız? Şarkınız geldi. Keyfini çıkarın.

Evet, radyomuzun ablası oğlum diyor, senden bir şarkı istiyorum. Mevlam pek çok dert vermiş, dermanı vermiş falan, öyle bir şarkı istiyor. Tamam, ismi aklımda kalmadı. Şarkı listeye aldım, geliyor. Diyelim ismini vermek istemeyen dinleyicimiz de buradaymış. Helal olsun, sonuna kadar şarkısını beklemiş. Ne diyor bakayım? Buradayım, teşekkür ederim demiş. Rica ederiz. Başka, şimdi hemen bakalım. Evet, Zerrin Özer dinleyeceğiz. Ramazan Bey istedi. Hepimize, herkese armağan ediyor. Bizler de o zaman gönderelim. Bir bakayım, bir mesaj daha okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Hayırlı günler Mazlum abi. Nasılsın demiş bir dinleyicimiz. İyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Bir başka mesaj daha var. Bakayım, bu sefer de Gülay Hanım yazmış. Gülay Hanım diyor ki hayırlı günler Mazlum Bey demiş. Sizden diyor, sizi dinleyerek diyor, bakayım. Daha doğrusu sizi dinlemek çok güzel demiş. Bir bakayım, bu neymiş? Ha, kahve de var. Oh, ne güzel valla. Biz bir çay bile içemedik. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel, bir de eşlik ediyorlar şarkıya. Oh, ne güzel, mis gibi. Afiyet olsun bu arada. Hadi güzel bir şarkı dinleyelim, sonra sonlara doğru geliyoruz.

bugün gerçekleşecek. Erciş'ten bize ulaşan Hakan Bey'i bir saat boyunca çalınacak olan şarkıları seçti ve listemiz hazır. Böyle ağır damar hayattan soğutacak, hatta kolunuza jilet attıracak şarkılar istiyorsanız bugün saat 14'te yayını kaçırmayın. Gerçekten çok ağır şarkılar, öyle söyleyeyim. Yani dinleyicimizin seçimi bir şey diyemem ama biraz ağır yani. Ben çok ağır şarkı severim, ben böyle şarkılardan hoşlanıyorum diyenler vallahi kaçırmayın. Bundan ağırını ben bulamadım daha, yani yok, hiç denk gelmedi, öyle söyleyeyim. Peki, mikrofon sende bugün saat 14'te. Katılmak isteyenler de başvurabilir. Şu an başvuru listesini bekleyen 3 daha dinleyicimiz var.

0: Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kırdım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elinden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensiz neyi tattımsa içime zehir gibi aktı.
1: Efendim Yıldız Tilbe ve Ahmet Selçuk İlkan'dan çok eğlenceli, güzel, umut verici bir şarkı dinleyeceğiz dinleyicimiz ve kızlarına gelsin. Diyor ki dinleyicimiz bize amin inşallah mazlum bey diyor.

0: Ben de her hep duayı, o duayı yapıyorum diyor. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın. O kadar zor ki diyor. Evet, o kadar çok özlüyorum ki demiş. Allah yardımcınız olsun. İnşallah hepimizi, sizi de, çocuklarınızı da, bizi de iyi insanlara denk getirsin. Allah diyelim. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapalım? Eğlenceli, güzel, neşeli değil ama güzel bir şarkı dinleyelim. Sözleri güzel, sözlere dikkat.
1: Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğim? Kaçıncı koması sensizliğim? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

Evet, Telcan Orhan dinleyeceğiz. Mevlam bir dert vermiş diyecek. Günel Hanım iki mesajla aramızda. Diyor ki Mazlum Bey galiba mesajımı okudunuz. Şarkı için teşekkürler diyor. Telefon geldi o yüzden diyor anca yetiştim. En azından şarkınıza yetişmişsiniz. Tabii ki de okudum. Seve seve de okuduk. Teşekkür ederiz. Diyor ki Mazlum Bey ben hiç kaçırmayacağım diyor. Valla diyor. Çünkü diyor damar bizim işimiz diyor. Gerçekten... Yani diyor damar şarkıları aşırı derecede seviyoruz. O yüzden kaçırmayacağız diyor. Vallahi Güner Hanım şöyle söyleyeyim. Bakın bu yani bizim programda çalan şarkılardan 10 kat 20 kat daha ağır şarkılar. Dinleyin bakalım. Yarın merak ediyorum. Sağlam gelebilecek misiniz yayına bizi dinlemeye? Çünkü ağır şarkılar yani dikkat edin öyle söyleyeyim. Vallahi Hakan Bey de nasıl bulmuş öyle damar şarkılar bilmiyorum. Dinlemiyor bizi genelde. O başka programlarımızın mı dinleyicisi, radyomuzun mu dinleyicisi bilmiyorum. Hakan Bey bizi dinlemiyor ama sağ olsun ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şarkıları da fena değil. Ama benim tarzım değil. Ben asla böyle şeyler dinlemem yani. Beni böyle şeylerle beni cezalandırabilirsiniz mesela böyle şarkılar ile. Düşünsenize mesela bir ceza vermek isterseniz kapatın bir yere böyle şarkılar için. Tam ceza çekmelik şarkılar. Ama bak birkaç böyle değerli şarkı var onu da söyleyeyim de bu arada. Ahmet Kaya'dan da falan var ama diğer türlü bana göre değil. Numan Hadi var ya Numan Hadi. Numan Hadi ya. Allah'ım yarabbim.

Günel Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor vallahi benim dinlediğim şarkıları siz dinleseniz hastanelik olursunuz Allah korusun diyor. Hatta ben hep hastanelik oluyorum diyor ya. Şarkılarla mı hastalık oluyor? Hastanelik oluyorsunuz vallahi ilginç. Hatta diyor yeğenime de sorabilirsiniz diyor. Zinete sorabilirsiniz diyor. Nasıl şarkılar dinledi mi? Nasıl hastaneye düştü mü? Bu şarkılar bize hiç gelir diyor. Biz acıların kadınıyız diyor. Oo.

0: Radyo Top Arası. Kesintisiz müziğin tek adresi.
1: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Size bir değil, iki değil, tekrar söyleyeyim. Tekrar başa alıyoruz, hazır mısınız? Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. İki mesaj var, onu da okuyayım. Sonra gideceğim bu arada. Şöyle bakalım. Yeren Hanım diyor ki... desenize Mazlum Bey, tam benlik diyor. Size arada video atarım diyor. Damar şarkılar bizim... dert ortağımızdır diyor. Hadi bakalım, valla Hakan Bey, sizin alıcılarınız var. Bak ben dedim ki kimse dinlemez ama özellikle cezaevindekiler, ben size söyleyeyim. Vallahi bugün var ya çok istediğiniz şarkılar, ben size söyleyeyim. Saat 14'ü bekleyin. Herkes 14'ü beklesin. Mikrofon sende, program iyi oldu ya. Herkesin herkese hitap ediyor. Valla bu arada haftaya kim var? Haftaya kimin sırası? Galiba Dilan diye bir dinleyici var. O da onu da tanımıyorum. Mesela bak, hiç tanımadığım insanlar hep Mikrofon Sende programı yapıyor. Nedense hiç bizim tanıdık dinleyeceğimiz yok. Bir Semra Hanım tanıdık var. O da sırasını bekliyor. Bir de Elif Hanım var. Bakalım ne olacak, merak ediyorum. Bizim dinleyicilerden yok da. Valla Mazlum Bey, ben onu kurtarayım derken ben de kendi benzettim ona diyor. Benzetti çıktı geldi diyor. Zinet Allah bir yarabbim. Valla ne ilginç şeyler var ya. Biz bu hale düşüren utansın diyelim. Ne diyelim diyor. İşte onlar utanmıyor. Onlar hatta diyor, sen öyleydin. Benim suçum yok ki diyor. Sen beni bu hale getirdin. Ben seni bu hale getirmem sebebi sensin. Öyle diyorlar işte. Şu an biri hani böyle diyorsa utanması gerekiyorsa böyle diyor genelde. Bengü Hanım diyor ki kendinize iyi bakın Mazlum Bey, sesimize ses oluyorsunuz demiş. Teşekkür ederim demiş. Eyvallah Bengü Hanım, çok sağ olun. Kendinize iyi bakacağız inşallah, bakabilirsek tabii. Ondan sonra başka bizim mübarek dinleyiciler, ben programı bitirmeye yakın herkes yazmaya başlıyor. Bakalım, okumaya devam edelim. Bu arada evet, vedamızı yapacağız. Az önce yanlış yaptığım için tekrar yapacağım. Eksik kalmayacağım yani, merak etmeyin. Evet, hazırsanız birkaç mesaj daha var, onları da okuyalım. Sonra veda edelim. Saat 14'te Mikrofon Sende yazanlar var. Kaçta diye? 14. Saat tam 2.14. Söyleyeyim. Mazlum Bey, ben o programı hala nasıl olacağını bilmiyorum. Mikrofon Sende olan programı. Bengü Hanım, çok basit ya aslında. Hemen anlatayım size. Bir iki mesaj var, onu okuyayım. Hemen anlatayım size. Haftaya sıra benim değil miydi? Mazlum Bey diyor. Panik oldum. Yok Elif Hanım ya, sizin daha var. Bak benim önümde liste var. Dur bakayım. Kağıdı alayım şöyle. Kağıt nerede ya? Ha, buradaymış. Aldım. Dur.

bakayım. Hakan Kedali varmış. Elif Hanım siz neredesiniz yahu? Elif Hanım sizin bakayım. Nerede? Nerede kardeşim? He tamam 3, 4 tamam. Elif Hanım siz 4. sıradasınız. Ya sizin daha çok var Elif Hanım. Sizin çok varmış. Siz daha varmışsınız. Valla sizinkini sırayla gidiyoruz ama sabırsızlıkla sizinkini bekliyorum. Çünkü sizin müzik tarzınızı beğeniyoruz. Merhaba kolay gelsin. Buradan bakayım. Dur bakayım. Kim yazmış onu bir göreyim ondan sonra. Burak Karagün. Burada mısınız Burak Bey? Burak Bey buradaysa bir görelim. Ondan sonra mesajını okuyacağım. Elif Hanım valla sizin daha var ya dördüncü sıradasınız. Yani şeyden Semra Hanım'dan sonra sizinki geliyor. Daha çok varmış. Ama gerçekten Elif Hanım'ın şarkı seçimlerini beğeniyorum bilmiyorum. İnşallah en kısa sürede sıra size gelir. Merakla bekliyoruz. Elif Hanım bir şey daha demiş. Tamam sizden ricam zahmet olmazsa siz bana haber edersiniz önceden. Tabii söyleriz sıkıntı yok merak etmeyin Elif Hanım. Ondan sonra mikrofon senden nasıl bir şey onu söyleyeyim gideyim. Şimdi Bengü Hanım mikrofon senden nasıl bir şey? Hazır mısınız? Ay telefonum düşüyordu vallahi son anda tuttum. buradaymış dinliyorum demiş tamam. Evet Bengü Hanım siz hazır olun hemen anlatacağım. Merhabalar buradan açık. Şöyle bakayım. Buradan cezaevinde olan yeğenim Muratcan Abbasoğlu, abim İbrahim İsmailoğlu, oğulları ve Volkan Erdoğdu ve diğer mahkumlara selam olsun. Şarkı armağan etmek istiyorum. Döneceğim bir gün şarkısını çalamıyoruz. Niye arabesk çalamıyoruz? Burak Bey sıradaki şarkıları gönderelim onlara olur mu? Çünkü sıramız vaktimiz de daraldı. Evet o zaman şöyle yapalım. Bengü Hanım'a bir mikrofon sende nasıl bir program anlatalım. Şimdi mikrofon sende programı her salı saat 14'te bir saat boyunca kontrolü size bırakıyoruz. Siz bize önceden liste hazırlıyorsunuz. İşte ben şu şarkıları çalmasını istiyorum diye tam bir saatlik liste gönderiyorsunuz bize. Biz sizin adınıza yayını hazırlıyoruz ve tam bir saat boyunca sizin istediğiniz şarkıları dinleyicilerle buluşturuyoruz Bengü Hanım. Yani sizin burada yapmanız gereken tek şey bir saatlik bir liste hazırlamak. Bir saatlik program içinde genelde 15 tane, 16-17 tane falan şarkı yeterli oluyor. Ama önceden WhatsApp'tan başvuru yapmanız gerekiyor. Ben mikrofon sende programına başvuru yapmak istiyorum demeniz yeterli. Başvurduktan sonra size zaten gereken bilgiler veriliyor. Sonra sizi liste sıraya alıyoruz. Sıra size gelince de o istediğiniz bir saatlik şarkıları listeye koyuyoruz. Sizin adınıza o şarkıları çalıyoruz. Aslında böyle bir program. Umarım anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmayan bir şey varsa WhatsApp'tan yazın. Arkadaşlar size destek olsunlar diyelim. Peki bana ayrılan sürenin sonuna geldik dedik ya. Bugün salı ikinci iş günündeyiz haftanın. Biliyorsunuz her programın sonunda ben sizlere ne kadar bir tane şarkı gönderiyorum. Ama bu sefer bir değil, iki hiç değil, tam üç tane şarkı. O balcı var ya bir tane bal satan adam. Onun gibi oldu ama bir değil, iki hiç değil, üç tane arda arda seçtiğim şarkı gelecek. Hiçbirini de beğenmedim. Ama çalmamız gerekiyor. Yeni şarkılar sizinle paylaşmak istedim. Hepinize armağan olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: Radyo Doğu Bayezid. Bayezid.
2: Güvenliğiniz sizin elinizde. Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıt.

0: O kadar çok su içiyorum ki sanki suya doymuyorum. Son günlerde gündüzleri sık sık, geceleri de uykudan uyanıp tuvalete gidiyorum.
1: İştahım arttı ama yine de zayıflıyorum.
2: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, erişkinlerin bir hastalığı olarak bilinir ama çocuklarda da görülür. Diyabetli çocuklar birdenbire çok su içmeye, sık idrar yapmaya ve kilo kaybetmeye başlarlar. Okulda ise sürekli tuvalete taşınırlar. Diyabet tanısı gecikirse sık ve zor nefes alırlar ve ağır bir tablo ile hastaneye yatabilirler. Çocuğunuzun diyabet olabileceğinden şüpheleniyorsanız vakit geçirmeden bir hekime başvurun. Diyabetli çocuklar uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler ve diyabetle arkadaş olarak kendi yaşıtları gibi her şeyi yapabilirler. Aileler, öğretmenler ve toplum olarak diyabetli çocuklara destek olalım.
1: Biz diyabetliyiz.
3: Radyo Doğu Bayazıt.

yapraklara Suya düşen her hayalim benziyordu gülen yapraklara Sonbaharım kışım olsan da gel gönül muhtaç sana Sesi

beni topraklara suya düşen her hayalim benziyor dökülen yapraklara sonbaharım kışım olsan da gel gönül muhtaç sana sesini duyar duymaz

0: gün yürüyüş yap, sağlıklı kal.
1: Hayata katılarak mutlu olmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
2: Kilomu korumak için her gün yürüyüş yapıyorum.
3: Kronik hastalıklardan korunmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
4: Genç kalmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
5: Rahatlıkla doğum yapmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
6: Sağlıklı büyümek için her gün yürüyüş yapıyorum.
0: Siz de bir bak.

0: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
2: Radyo Doğu Bayazıt'ta yepyeni bir program başlıyor. Bu programın sahibi sensin. Tam bir saat boyunca kontrol tamamen sende. Senin belirleyeceğin şarkılardan oluşan müzik listen binlerce Radyo Doğu Bayazıt dinleyicisiyle buluşacak. Yapman gereken çok basit. WhatsApp üzerinden bize ulaşarak başvurunu yapıyorsun. Başvurun kabul edildikten sonra bir saat boyunca radyoda çalınmasını istediğin şarkıların isimlerini kendi hazırladığın liste halinde bize gönderiyorsun. Sonrasında ise seçtiğin o harika şarkıları senin belirlediğin sırayla bir saat boyunca Radyo Doğu Bayazıt'ta birlikte dinliyoruz. En sevdiğin şarkıları seç, kendi müzik listeni oluştur ve radyonun kontrolünü bir saatliğine sen ele al. Başvuru ve detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden bize ulaş.
3: Herkese merhaba. Mikrofon Sende programı başlıyor. Her hafta salı günü bir dinleyicimizin seçtiği şarkılardan oluşan bir saatlik listeyi sizler için hazırlıyoruz. Bu hafta Van dinleyicimiz Hakan Kedali tarafından hazırlanan şarkıları dinlemeye hazır mısınız? O zaman program başlasın.

0: Doğan Çaldıran'dan Hakan Kedali tarafından hazırlanan Mikrofon Sende programı devam ediyor.
1: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
2: 0472 312 3007
3: 0472 312 3007
4: Radyo Doğu Bayazıt'ta yepyeni bir program başlıyor. Bu programın sahibi sensin. Tam bir saat boyunca kontrol tamamen sende. Senin belirleyeceğin şarkılardan oluşan müzik listen binlerce Radyo Doğu Bayazıt dinleyicisiyle buluşacak. Yapman gereken çok basit. WhatsApp üzerinden bize ulaşarak başvurunu yapıyorsun. Başvurun kabul edildikten sonra bir saat boyunca radyoda çalınmasını istediğin şarkıların isimlerini kendi hazırladığın liste halinde bize gönderiyorsun. Sonrasında ise seçtiğin o harika şarkıları senin belirlediğin sırayla bir saat boyunca Radyo Doğu Bayazıt'ta birlikte dinliyoruz. En sevdiğin şarkıları seç, kendi müzik listeni oluştur ve radyonun kontrolünü bir saatliğine sen ele al. Başvuru ve detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden bize ulaş.
5: Kentin Tek Radyosu.
6: Kentin Tek Radyosu.
7: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Radyo Doğu Bayezid'de yepyeni bir program başlıyor. Bu programın sahibi sensin. Tam bir saat boyunca kontrol tamamen sende. Senin belirleyeceğin şarkılardan oluşan müzik listen binlerce Radyo Doğu Bayezid dinleyicisiyle buluşacak. Yapman gereken çok basit. WhatsApp üzerinden bize ulaşarak başvurunu yapıyorsun. Başvurun kabul edildikten sonra bir saat boyunca radyoda çalınmasını istediğin şarkıların isimlerini kendi hazırladığın liste halinde bize gönderiyorsun. Sonrasında ise seçtiğin o harika şarkıları senin belirlediğin sırayla bir saat boyunca Radyo Doğu Bayezid'de birlikte dinliyoruz. En sevdiğin şarkıları seç, kendi müzik listeni oluştur ve radyonun kontrolünü bir saatliğine sen ele al. Başvuru ve detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden bize ulaş.
1: Herkese merhaba. Mikrofon sende programı başlıyor. Her hafta salı günü bir dinleyicimizin seçtiği şarkılardan oluşan bir saatlik listeyi sizler için hazırlıyoruz. Bu hafta Van dinleyicimiz Hakan Kedali tarafından hazırlanan şarkıları dinlemeye hazır mısınız? O zaman program başlasın.

0: Doğan Çaldıran'dan Hakan Kedali tarafından hazırlanan Mikrofon Sende programı devam ediyor.
1: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
2: 0472 312 3007 0472 312 3007
3: Radyo Doğu Bayazıt'ta yepyeni bir program başlıyor. Bu programın sahibi sensin. Tam bir saat boyunca kontrol tamamen sende. Senin belirleyeceğin şarkılardan oluşan müzik listen binlerce Radyo Doğu Bayazıt dinleyicisiyle buluşacak. Yapman gereken çok basit. WhatsApp üzerinden bize ulaşarak başvurunu yapıyorsun. Başvurun kabul edildikten sonra bir saat boyunca radyoda çalınmasını istediğin şarkıların isimlerini kendi hazırladığın liste halinde bize gönderiyorsun. Sonrasında ise seçtiğin o harika şarkıları senin belirlediğin sırayla bir saat boyunca Radyo Doğu Bayazıt'ta birlikte dinliyoruz. En sevdiğin şarkıları seç, kendi müzik listeni oluştur ve radyonun kontrolünü bir saatliğine sen ele al. Başvuru ve detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden bize ulaş.
4: Kentin Tek Radyosu.
5: Kentin Tek Radyosu.
6: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

geçtim acılarda. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

Radio Dubayazıt.

0: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Radyo Doğu Bayasıt.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.
6: Kendimi bildim bileli fazla kilolarım var. Ancak son zamanlarda daha sık susayıp acıkır oldum. İnanır mısınız bir o kadar da halsizim. Eşim de kaygılanıyor tabii. Gözün dönüyor, çok iyi içiyorsun, hiç hareket etmiyorsun diyor. Gözün dönüyor demişken bulanık da görür oldum her yeri. Bir de çok sık tuvalete gidiyorum. Uykularım zehir oldu bu yüzden.
7: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, daha çok erişkinlerde görülen, fazla kilonun ve hareketsizliğin önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanmayla sıklığı artar. Diyabette tanı konması gecikirse, kalp hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de diyabet olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir hekime başvurun.

Sen bile her şeyi bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

Ben kuşumdan, yavrumdan cayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir

0: geçmez deme, içime sancı durur. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı durur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sığdı.

ıslak sokaklar mevsimindeyiz artık. Bu kalabalık şehre hüzün yağar bu zamanlar. Yalnızlık yağar caddelerine. Darmadağın saçlar, ıslanmış yüzler hep yere bakar. Kahveleri bile dert yüklenir. Çayları daha bir demli. Unutulan sevgililer hatırlanır veya sevgililer unutulmaya çalışılır. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her adımın yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı atılır adımlar. Koşulur bu sokaklarda. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünü buruşturarak. Herkes kendi hikayesini en açık.

Kendisi koca bir yalanken gerçeği arar bu şehir. Sokakları gibi evleri de acı doludur. Gözyaşları taşar pencerelerinden. Geceleri gerçeklerini saklar da her gün başka bir maske takar insanları. Hayatları vardır anlattıkları, bir de tek başına kalınca yaşadıkları. Aşkları bir damla gözyaşında boğulur bu şehrin. Onun için geceleri yeni hayatlar yazılır kimsenin bilmediği zamanlara. Onun için kimse üzülmez gidenlere ve acır geride kalanlara. Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısını ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahtesi.

yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüzün yalanları. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her yudumun yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı adımlar atılır, koşulur yalnızlığa. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünde bir maskeyle.

kaybetmek mevsimleşti içimde. Çiçeklerim solsun diye büyüyor, gönlüm kanasın diye gülü veriyor. Üşümesin diye gövden ateşlere yürüyor. Kaybetmek mevsimleşti içimde. Güneşim doğsun diye batıyorum, göğsüme yıldızları sarıp susuyorum. Ve kestirmeden çıksın diye can, seni seviyorum.

ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an.

0: yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağız.
1: Radyo Doğubayazıt.

koca bir damla gözyaşıyım ben. Düşsem kimin yüzünden attın kendini derler. Kocaman bir gözyaşı var içimde. Baksalar dünya tersine dönmüş derler. O bir damla da kendilerini görmek istemedikleri için. Renksizim, yorgunum, beceriksizim. Yendiler beni. Ama kim? Neden? Şimdi kalbinin attığını sanan koca bir hasretim. Adına yaşamak dedikleri meczup bir garabetim. Bir salı pazarında toplanmayı bekleyen çürümüş bir melodiyim. Oysa ki adına sevgi dedikleri Tanrı'nın en güzel cezasının temsilcisiydik biz. Sen vardın, ben vardım. Onurcan vardı. Koca bir şişenin dibiymişim de.

0: Radio Dobayazıt.
1: Unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

her durum.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakalım olsun sen. Yağmur ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun.